0: bana Bobby Malibanda boyokingai bokende ah bana oyo mutungisi mingi.
1: Aiko sala nini
2: na evite